Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bye.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Aktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yelçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi neyse odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyeye

0: Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odeya ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa, kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek, uzun vade daha çok tercih

0: sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da. Odeya.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altını biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.
0: Odea Radyo.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odaya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odaya Radyo'da.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odeya Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil,

yapıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odeya Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Önemli bir konuyu da tartışacağız, konuşacağız. Sorularımız da var kendisine. Altın neden tahta? Altın deyince böyle akan sular duruyor zaten. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Size de aynı şekilde.
1: Hocam, teşekkür hemen ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben mümkün olsa her gün mesela
1: teşekkür değil mi? Ederim.
0: Konuşsak bu konuyu. Evet. En sevdiğimiz maden altın.
1: Evet, evet.
0: Seviyoruz, yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Baksanız seviyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tabii altın sadece yatırım aracı olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında biraz tarihçesine gitmek istiyorum ben. Çünkü her coğrafyada, özellikle bu coğrafyada ama bütün coğrafyalarda hocam, bir hafıza biçimi yani düğünden yastık altına tutun da ülkelerin ve hükümetlerin, merkez bankalarının sevdiği bir meta bu. Şimdi biraz altın neden tahtayı biraz geçmişe giderek sormak istiyorum. Şimdi söyleyeceğim şey size belki çok garip gelecek. Sorum da uzun olabilir ama. Sümer yazıtlarında bile hani Marduklar geldi, uzaylılar geldi, altın aramaya geldi falan diye Sümer yazıtlarında bile şeyler var, tabirler var. Burayı bir tarafa koyuyorum. Eskinin, yeninin tahtında hep altın. Biraz geçmişe dönelim. Neden? Onunla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bir kere kimyasal olarak baktığınız zaman altın soy metal ve yani toprağın altında da olsa üstünde de olsa o parlaklığını, o konumunu hiç değiştirmiyor. Dolayısıyla bu bakımdan tercih edilen bir şey. Yani diğerlerine baktığınız zaman mesela gümüş bile kararabiliyor. Platin, paladyum, hakeza. Bakır derseniz iyice yani soy metal olan platin ve paladyuma göre, hatta gümüşe göre de en soy metal, bozulmayan yani havadaki etkilerden bozulmayan bir metal. Dolayısıyla bu bir her yerde tercih edilen, tabii zaman zaman parasal olarak, zaman zaman ev eşyası olarak, hatta böyle saraylarda işte bir sürü işte şeylerde, materyallerde kullanılmayı da tercih edilen, çünkü bozulması olmayacağı için tercih edilen bir şey. Hatta işte mabetlerde, onların işlemelerinde varak dediğimiz en ince şekle getirilebilmiş olan şekliyle kullanılabilen bir maden, metal. Dolayısıyla en büyük özelliği de zaten en ince hale getirilebilmiş olması. Yani bir saç kılı kadar inceltilebilen bir metal. Mavi bakır da öyle ama tabii onun içine bazı alaşımlar konularak o hale getirilebilir. Ama altın öyle değil. Altın her bakımdan şekillenebilen ve her zaman konumunu koruyabilen bir metal. Onun için tercih ediliyor.
0: Şimdi geçmişe baktığınızda hani tas savaşları denir ya, çok da ünlü bir dizi vardır. Ama geçmişe baktığınızda hükümetler, ne bileyim devletler, çok geçmişe gidelim yani. Milattan önce sonra istediğimiz yere gidebiliriz ama altından vazgeçilmiyor. Yani neden insanlık yüzyıllardan beri neden altından vazgeçemiyor? Bunun bir de hocam ekonomik tarafını bir tarafa koyarsak, bunun psikolojik, tarihsel, kültürel olarak en güçlü yapan şey nedir? Yani bir tarafı da, bu tarafı da var çünkü yani.

0: edilmesinden kaynaklı.
1: Tabii topraktan çıkma miktarı oldukça zor biliyorsunuz. İşte yüzeyden bulunabiliyor toprakta veya çok derin metal şeylerden yer altına indiğiniz zaman çok derinden bulunabiliyor. Veya işte akarsularda şeklinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla temin edilmesi öyle çok kolay değil. Hatta bununla ilgili filmler yapılmıştı. Altın arayanlar, altın bulanlar çok zahmetli. Hatta o zahmet sırasında ölümler veya çatışmalar bunlar da olmuş. Yani altın kıymet değer açısından her yerde kıymeti olan bir kabul gören daha doğrusu bir metal olduğu için tarihsel dönemde de sürekli bu özelliği değer bulmuş ve bugüne kadar da gelmiş.
0: Kültürel olarak ne diyebiliriz?
1: Kültürel olarak da tabii onun üzerine işlemeler yapılmasıyla birlikte yine tercih edilen ve onları o ülkeleri veyahut da o geçmiş devletleri temsil eden işlemler daha da kolay yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en önemli özellik paslanmıyor olması ve aynı parlaklığını formunu koruyor olması.
0: Peki şimdi mesela siz şimdi konuşurken bu aramalardan hani altın araması. Mesela Ölüm Vadisi diye bir yer var Mojave Çölü'nde Amerika'da. Orada evet. Onun adının Ölüm Vadisi olması nedeni altın için gidiyorlar. O kadar sıcak ki artık ölümler meydana geliyor vesaire. Biz bu hikayeleri hep duyuyoruz. Genelde o coğrafyada duyuyoruz ve hala hazırda tahta duruyor. Peki neden hala güven duygusuyla birlikte anılıyor altın? Geçmişten, tarihsel süreçten geldiğimizde. Yani büyük hükümetler, büyük devletler, o güven duygusu, halk fark etmiyor. Neden güven duygusuyla birlikte anılıyor altın o zaman? Bir de onu sormak istedim.
1: Yani dediğim gibi herkesin tercih ettiği ve özellikle de kıymet değer olarak da kabul edilen ve mesela ilk para Ligya'da ve bizde basılmış, para olarak da kullanılmış ve kullanmaya da devam ediyor. Bir noktada bütün kültürlerde altının yeri var.
0: Şimdi burada altının yani daha doğrusu birçok yatırım aracının sistemden yani alternatif sistemlerde alternatif çıkmasına rağmen altının algısı hiçbir zaman bitmiyor ve hep devam ediyor. Yani her yatırım aracının bir alternatifi çıkıyor. Altını diğer yatırım araçlarından ayıran temel özellikleri de ben merak ediyorum günümüze geldiğimizde. Onu da sizden alalım.
1: Özellikle alternatif olarak gümüşle mukayese edilmiş bir dönemde gümüş altının yerine geçmiş fiyat. Tabii bulunurluğu az oldukça fiyatı da ona göre yüksek oluyor tabii. Ama gümüşün de çok fazla kalıcılığı olmamış. Altın daha çok tercih edilmiş. Dediğim gibi yani tabiatta az bulunuyor olması ve özellikle de kıymet açısından da tercih ediliyor olması daha ziyade. Bütün değerler altınla mukayese edilerek, altınla değerlendirilerek günümüze kadar gelmiş.
0: Zaten de bir noktadan sonra hiçbir zaman hayatımızdan çıkacakmış gibi durmuyor. Şimdi peki getiri beklentilerin dışında insanlar altın portföylerini getiri dışında diyorum. Hangi amaçla tutuyorlar ekstra yüzyıllar boyu günümüzde?
1: Yani bir kere bireysel koruma aracı olarak görülüyor.
0: Yani getiri harici kendini koruma aracı.
1: Evet yani şimdi bir araç olarak tercih ediliyor amaca ulaşmak için.
0: Son dönemde son yıllarda. Şöyle bir geçmişe bayağı gidelim istersek 5 yıl 10 yıl önemli değil. Merkez bankaları özellikle hani çok konuşulur haberlerde duyarız. Çünkü Merkez Bankası altın topluyor, o altın topluyor vesaire. Altın metası Allah Allah neden topluyor? Daha mı güçlenmeye çalışıyor ya da borçluluğunu altının dışına mı çıkarmaya çalışıyor diye düşünceleri bizi gark ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerinde altın önemli bir yer tutması bize ne anlatıyor hocam?
1: Şimdi tabii Merkez Bankaları kendi para birimleriyle uluslararası piyasalarda ticaretini sürdürüyor ve bu elindeki para biriminin dünyada kabul görmüş para birimiyle olan ilişkileri de önemli. Ona göre ne kadar değerli veya ne kadar değersiz. Son dönemde bu çok daha konuşulmaya başladı. Biraz geriye gidecek olursak çok geriye değil yani 200 sene öncesine gidecek olursak işte özellikle uluslararası para niteliğinde olan doların o dönemde arkasında şu kadar ton altın var ve merkez bankaları ellerinde bulundurdukları veya rezervlerinde bulundurdukları altın karşılığı ancak para basabilme gibi Bretton Woods anlaşması ile bu gündeme gelmişti. Ama bu tabii özellikle ticareti de biraz daha sıkıntıya soktu. Çünkü büyümelerde artık o paranın daha fazla olması gerekiyor ki ticarette daha kolay kullanılabilsin. Bunun için 1972 yılında bu Bretton Woods anlaşmasından, ki Bretton Woods da Amerika'da bir kasabanın adı, orada yapıldığı için o anlaşma Bretton Woods anlaşması olarak geçilmiş. 72 senesinde Nixon bundan vazgeçip biz artık altına dayalı para değil de rezerv paramızı işte convertible hale getireceğiz ama altın karşılığı olmayacak dediği zaman, ki o altın karşılığı olduğunda da uluslararası nitelikte biliyorsunuz ağırlık ölçüsü onstur altında. Evet. Aşağı yukarı 35 ons, dolar ons, dolar cinsinden ons değerindeyken sabit kalmıştı altın. Ama o anlaşmadan vazgeçilince bu sefer karşılıksız para basmaya başladı Amerika. Hmm. Ve doların artık değeri altınla değil kendi ekonomik gücüyle ölçülmeye başladı. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte Avrupa Birliği kurulduğunda da Avrupa para birimi olarak da ne olsun şeklinde bütün ülkelerin bu tek bir para birimine geçmiş, hı hı, olmaları euro olarak. Bu süreçte örneğin kendi ekonomilerini güçlendirmek için bazı bankaların, merkez bankaların o dönemde altın sattıklarını biliyoruz. En çok dikkatimizi çeken, her ne kadar euro içinde olmasa bile, sterlin, İngiltere Avrupa Birliği'ne gireceği zaman her iki ayda bir kendi rezervlerinden 40 ton, 60 ton altın ihaleyle sattığı dönemleri yaşadık. Hatta o ihaleler olduğu zaman işte ne kadar talep gelmiş, talep düşük olursa altının ons fiyatı geriliyor, talep yüksek olursa altının ons fiyatı yükseliyordu. Göstergeli, o dönemi öyle geçti. Gösterge
0: niteliği taşıyordu.
1: Evet. Şimdi Trump özellikle birinci döneminde de bu dünyadaki küreselleşmeden içselleşmeye geçme olgusunu biraz daha gündeme getirdi. Ama birinci döneminde bunu çok başaramadı. İkinci dönemde geldiğinden beri içselleşmeyi daha çok önem veriyor. Çünkü Amerikan ekonomisinde bir yıpranma var. Çin biraz daha bu konuda hem üretim açısından hem de ekonomik, işte dünyadaki kar pastasından daha çok pay almaya başladığından beri Amerika'nın ticarette bir rakibi konumunda. Bu nedenle de dünyadaki bu ticaret pastasından daha çok pay alabilmek için Amerika kendi para biriminin düşük olmasını
0: istiyor
1: ve hatta faizlerin de düşük olmasını istiyor. Bir süreden beri bu konuşuluyor ve o nedenle bundan böyle artık tekrar Bretton Woods anlaşması gibi altına dayalı bir para birimi oluşturma eğilimine girilmiş durumda. O nedenle altının böyle çok kısa sürede işte 1000 dolarlardan, 1900 dolarlardan 5600 dolarlara çıkmasının gerekçesinde bu var. Yani her ne kadar işte savaş oldu da altın onun için yükseldi, dünya çok karışık, yeniden şekilleniyor denilse de esas şekillenen aslında yeni bir para biriminin bu oluşturulacak olmasından kaynaklanıyor.
0: Çok büyük bir resim bu aslında, hani evet, altının önümüzdeki süreçteki durumunu da bize belki anlatıyor. Peki belirsizlik dönemlerinde insanlar neden ilk refleks olarak eskiden beri ama yani refleks olarak altına yöneliyorlar? Bunu bugüne de bağlayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'na da bağlayabiliriz. İstiyorsak Mısırlara da bağlayabiliriz. İstediğimiz yere bağlayabiliriz. Neden ilk refleks bu?
1: Şimdi neden altın? Çünkü altın çok kolay taşınabilen ve her yerde işlem görebilen bir metal. Şimdi örneğin arsaya yatırım yaptınız diyelim. Arsayı bir yere taşıyamazsınız. Veya başka bir şeye yatırım yaptınız, taşıyamazsınız. Ama ben size 50 tane Cumhuriyet Lirası versem şöyle cebinizin bir kenarına koyar gidersiniz.
0: Verebilirsiniz. Sıkıntı 50 yok
1: tane,
0: benim için.
1: Tabii 50 tane Cumhuriyet altını da epeyce işinizi görür. Dolayısıyla bu nedenle böyle sıkıntılı dönemlerde veyahut da çatışmanın olduğu, ülkeler arasında çatışmaların olduğu, belirsizlikler olduğu dönemde altın hep tercih edilmiştir. Yani hem taşıma açısından tercih edilmiştir hem de parasal değerini her yerde koruyabilme açısından tercih edilmiştir. Yani düşük fiyatta da olsa muhakkak ona bir para veren, onu bir değerlendiren oluyor.
0: Zaten hani şey denir ya, olağanüstü genelde hani Hollywood filmlerinde çok sık görüyoruz bazen, işte ne bileyim uzaylılar geliyor ya da bir felaket oluyor, kasırga oluyor vesaire, insanlar bir taraftan su almak için bile belki bir gram altınla anca alacağız, bu kadar TL, dolar veya yuan ne işimize yarar ki diye, öyle bir algı da yani hepimizde var. Yani sadece bugün için konuşmuyorum, genel böyle bir durum var. Peki burada ekonomik nedenleri kadar psikolojik bir tarafta var mı, yani bunu biraz daha açalım.
1: Tabii yani şimdi bu konuda bende çok anekdotlar var. Bu yayına sığmaz yani, bir iki bir şey anlatayım.
0: Sığdırabildiğiniz kadar anlatırsanız süper olur.
1: Mesela bu coğrafyada muhakkak altın hep tercih edilmiştir. Çünkü en çok çatışmaların, jeopolitik gerginliklerin, savaşların olduğu bir dönemdi. Son işte böyle 20 sene içinde veya 30 sene içindeki gelişmelere baktığımızda İran mesela rejim değiştiğinde, Hümeyni rejimine geçtiği zaman oradaki zenginler, ellerinde yüklü miktarda altın olanlar Türkiye'ye o altınları getirdiler. Yani İran lirası Rıza Şah Pehlevi'nin altınlarıydı. 8 gram 20 kayar. Bizdeki Cumhuriyet altını gibi. Bizdeki Cumhuriyet altını 7 gram 20 santigramdır. Her ülkenin kendine göre böyle altınları var. Onlar da o altınları Türkiye'ye getirdiler. Ve Türkiye'de bunların hurda fiyatını, yani altın değeriyle, manevi değeri olmaksızın altın değeriyle sattılar. O zaman Ataköy çok revaçtaydı. Yeni gelişen bir yerde. Oradan daire alıp Türkiye'ye yerleşenler oldu. Daha yüksek miktarda böyle altın getirenler de İsviçre'de hayatlarını kurdular. Yani bu, o insanların bireysel olarak kendi hayatlarını sürdürmede bir araç olarak altını kullandıklarını gördük. Sonrasında buna bir sürü daha ilave edebiliriz. Mesela Amerika'nın Irak'a saldırdığı zamanda, saldırmadan önce Irak'da savaş olacak işte diye bizden Sultan 2. Abdülhamit altınları, Osmanlı dönemi altınlarından, sondan 3. padişah. O bölgede işte bu Hicaz demiryolu falan yapıldığında Sultan 2. Abdülhamit çok orada bilinen olduğu için bizden çok miktarda kulpsuz, yani kulbu olmadan, takılacak şekilde olmadan bizden çok miktarda Hamit altınları çekildi o bölgeden. Ve hatta biraz daha manevi değeri de o nedenle arttı. Ama savaş başladıktan sonra o insanlara artık para, yani geçimleri için bir ihtiyaç vardı. O altınları satarak geçimlerini temin ettiler. O bakımdan bu coğrafyada bireyler bir noktada kendi güvenliklerini sağlamak için, bir taraftan da başka bir yatırım aracına geçmek için bunu şu anda tercih ediyorlar. Ama bunun yanında son teknolojik gelişmeler, dijitalleşmeyle birlikte bunu bir yatırım aracı, alsat olarak da şu anda işlem gördü.
0: Bir meta haline geldi.
1: Evet, o hale geldi. Mesela Bulgaristan asimilasyonu sırasında, evet. Özal döneminde.
0: Evet.
1: O zaman Özal dedi ki biz sizi kabul ederiz. Siz gelin. Onlar da geldiler. Hani o yaşlıların çıkınlarında sakladıkları Osmanlı altınlarını bize hem böyle, biz onu şey deriz yani, hiç böyle çil, hiçbir şey olmamış.
0: Çil.
1: Evet. Onları burada bozdurdular. Kırklar elindeki sığınma çadırlarında hayatlarını sürdüler. Bizim uzun yıllardan beri Yunanistan'da bir altın sevkiyatı taşınması olur. Şimdi Yunanistan'ın özellikle Rum kesimi İngiltere ile çok bağlantıları olduğu için İngiliz altını onlar tutarlar. Enflasyona karşı, işte koruma, ülkedeki ne bileyim ben,
0: olağanüstü duruma karşı
1: onu tutarlar. Selanik gibi, İskeçe gibi bizim vatandaşlarımızın olduğu, Türklerin olduğu bölgede de Osmanlı altını ve özellikle de Reşat altını. Sonundan 2. padişah Sultan 5. Mehmet Reşat, o da 7 gram 20 santigram ve 22 ayardır. Bu oraya gider. Orada enflasyon düştü, ortalık yatıştı. Sonra o altınlar tekrar bize gelirdi. Böyle bir altın trafiği bu coğrafyada hep ola gelmişti. Bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bizde de var öyle bir hikaye. Biz de Bulgar göçmeni olduğumuz için Bulgaristan'dan gelenler hep derdik büyük dedelere, Bulgar parası yerine biraz daha çilçil altın mı getirseydiniz acaba o dönemlerde de. Çünkü sizin söylediğiniz yerlere yerleşmiş.
1: Evet.
0: İstanbul'da
1: o
0: belli bölgelerde.
1: Balkan ülkelerinde. Evet. Hepsinde muhakkak bir Osmanlı altını bulursunuz, görürsünüz. Sultan işte Mahmut dönemine kadar.
0: Yani hep varmış.
1: Hep varmış. Yedinci, sondan yedinci padişah.
0: İnsanlık başladığından beri bu metal var.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla altın bu nedenle tercih ediliyor. Yani para birimleri, o ülkenin para birimleri böyle sıkıntılı dönemlerde dışarıda değersiz kabul ediliyor. Öyle olunca onun yerine altın tutmak daha...
0: Psikolojik olarak, ekonomik olarak rahatlama
1: mesela
0: olarak.
1: Şeydi, Rusya dağıldığı zaman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldığı zaman oradan bize çok miktarda nikol altınları geldi. Yani Çarlık Rusyası'nda basılmış bizim Osmanlı altını gibi nikol altınları geldi. Onun da lirası yarımı çeyreğe gibi gelir. Geldi. Onları biz eritecektik ama bu arada o Türkiye devletlerinden gelen insanlar bu altını talep etmeye başladılar bizden. Onlar neden talep etti? Çünkü o bölgede altın tutmak, biriktirmek yasak olduğu için sadece o altını, bu benim dedemden kaldı, dedemin babasından kaldı diyerek geçmişte gelen bir altını tercih etmek durumunda kaldılar. Yani böyle bir taraftan arz varken bir taraftan talep oluştu.
0: Hiçbir zaman bitmemiş. Peki her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi? Bunu bugüne uyarlayabiliriz. 10 sene önce uyarlayabiliriz. Pandemiye uyarlayabiliriz. Ne bileyim 11 Eylül yaşanan gelişmeleri her şeye vurabiliriz. Uyarlayabiliriz. Her dönemde, daha doğrusu her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi hocam?
1: Eğer ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı yoksa vermez. Ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı varsa o zaman altın olarak tercih edilir. Yani burada mesela pandemi oldu. Niye altın alsın ki? Yani ekonomide öyle bir şey olmadı. Sadece insanların sağlık durumunda bir sıkıntı oldu. Bunun ekonomiye de hani yansımaları bütün dünyada olduğu için herkes aynı şekilde etkilendi. Ticaret durdu neredeyse ama ticaret durdu gidip altın alalım demediler. Yani o farklı bir şey.
0: Peki şimdi kıymetli madenler denince de altın konuşuyoruz. Yani gümüş gibi diğer kıymetli madenlerinden de ekonomide, yatırım dünyasında da farklı rolleri olabilir. Hatta bu farklı rolleri nedir onu da sormak istiyorum. Mesela yeni başlayan biri için altına bakış nasıl olmalı? Yani bir portföy oluşturacak demeyeyim, tasarruf edecek demeyeyim, yatırım da demiyorum. Nasıl bir bakış açısı olmalı? Yani kısa vadeli beklentileri çok daha farklı bir yere konumlandırmak mı gerekir diye konuya da bir girer.
1: Şimdi biliyorsunuz son dönemde artık paradan para kazanma olgusu çok ön plana çıktı. Böyle olunca da özellikle hangi yatırım aracı daha çabuk para kazandıracak oraya doğru bir akın oldu. Biliyorsunuz son dönemde işte halka arzlarla beraber hisse senetlerinde çok büyük talepler oldu. Evet. Bütün gençler efendim kısa vadede bir para kazanacağız. Hatta işte 6 milyon şeysi varsa 8 milyona çıktı üye sayısı.
0: Borsadaki yatırımcı sayısı.
1: Yani yatırımcı sayısı ve kısa vadede böyle çok büyük bir kazanç elde edilir hale gelindi. Ama ben hep o zaman çevremdeki gençlere uyardım. Yani bakın bu hep böyle gitmez. Aman dikkatli olun. Çünkü borsa düştüğü zaman da çok şiddetli düşer. Yakalayamazsınız. Nitekim de öyle oradan çok zarar edenler. Bütün yatırım araçlarında ila nihayet hep yükselen bir trend olmaz. Değişik gelişmelerle arz talep dengesinin değişmesiyle değişebilir. Ama bu değişimden siz bir üzüntüye veyahut da bir pişmanlığa girmemeniz lazım. Çünkü sizin amacınız elinize 3-5 kuruş geçtiği zaman biraz önceki anekdotta da anlattığım gibi bir yerlere onu koyup ihtiyaç olduğunda o birikiminize başvurmanız için onu alıyorsunuz. Bir şey daha ilave edeyim. Evet. Şimdi altını biz sadece değer olarak bir de endüstriyel metal olarak bakmak lazım ki gümüş şu anda daha çok konuşuluyor. Tabii altın enerji iletimi açısından bakırdan daha düşük yani kıymetli metal olmasına rağmen ama endüstriyel olarak da zaman zaman kullanıldığı yerler var. Daha önce biliyorsunuz dişler bile altından yapıldı neri biliyorsunuz. Ondan sonra bu elektronik cihazlarda bir kısım altın hatta
0: varmış,
1: telefonlarda filan kullanılıyor. Yani bir de o tarafı da var ama onun miktarı çok az olduğu için çok fazla fiyatı etkileyecek pozisyonda değil.
0: Evet bir dönem duydum. Ben de 10-15 tane telefon alıp aralarından altın mı ayıklasam diye düşünüp şaka bir yana yani.
1: Ama yok o düşünceler var tabii.
0: Var mı?
1: Tabii.
0: Ben de öylesine düşünmüştüm. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben teşekkür ederim.
0: Çok değerli bilgiler aldım sizden. Geçmişe yönelik, altına yönelik.
1: Değişik bir yorum oldu. Çünkü herkes altın yükselecek mi düşecek mi diye çok soranlar oluyor. Siz öyle bir şey sormadınız. O bakımdan değişik bir şey
0: çünkü
1: oldu.
0: Çünkü aslında altının geçmişi ne kadar iyi bilirsek veya ne dönemlerde tabii yükseliyor ne dönemlerde bu geri düşüyor. Daha tabandan eğitimini alırsak
1: tabii.
0: Önümüzdeki süreçte en azından altın çıkacak mı inecek mi kendi finansal okuryazımıza daha net görebiliriz diye ben bu soruları sorma gereği duydum
1: aynen
0: size.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: hocam.
1: Ederim, Zeyla Hanım, sağ olun.
0: Efendim bitiriyoruz burada. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık yani. Hani buna volatilite diyoruz. Eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz mevcutta devam eden savaşın global piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Tabii şimdi biraz bu mevcut gündemden ziyade devam eden savaşın etkileri. Çünkü şu anda bu çekimi yaptığımız sırada hala aslında savaş konusunda bir barış anlaşması ya da bir müzakere olmuş değil. Bir ateşkes süreci devam ediyor ve Amerika ile İran arasında bu müzakereler devam ediyor. Ama bugünün bu programın konusunda aslında bu savaşın nereye evrileceği ve nasıl sonuçlanacağından ziyade ziyade Şubat sonuna itibaren bugüne geldiğimizde bu savaşın etkilerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunu öne çıkardığımızda şüphesiz ki birinci sıraya koyacağımız konu petrol. Bu savaştan en çok etkilenen konu petrol oldu ve petrol fiyatları. Hali hazırda tabii İran hem petrolde çok büyük bir üretici olmasından sebeple hem de daha önemlisi savaşın başlamasıyla beraber çok kritik olan Hürmüz Boğazı'nın, ki bu işte petrol tankerlerinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber arz tarafında olan sıkıntılar petrol fiyatlarını çok ciddi şekilde yükseltti. İşte savaş öncesi Brent petrolün varili 60 dolarlı seviyelerdeyken geldiğimiz noktada şu an itibariyle 100 doların üzerinde, 110 dolar civarlarında seyrediyor ki daha da yüksek seviyeleri gördük bu savaş sürecinde. Şimdi tabii petrol çok ciddi bir girdi fiyatlarında ciddi bir etki yaratan bir unsur. Tabii enerji fiyatlarının böyle yükselmesi, petrol fiyatlarının böyle yükselmesi haliyle bir global olarak ülkelerde enflasyonla ilgili tedirginlik yaratmış durumda. Şimdi tabii birinci etkiye bunu derken tabii petrolden aslında bunu ilerletmemiz gerekiyor. Çünkü aslında işin odağında aslında yine bu yükselen petrol fiyatları var. Şimdi tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesiyle bile ikinci etkilerine tabii bu savaşın yöneliyoruz. O da tabii yine petrol kaynaklı oluyor. Bununla beraber petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, dediğimiz gibi ülkelerdeki fiyat seviyelerinin yukarı çekmesi, enflasyonun yukarı yönlü bir ivmelenmesiyle ilgili tedirginlikler ve bununla beraber gelen tabii ekonomik tarafta, ekonomiler tarafında olası verdiği tahribatlar. Tabii şimdi bunu Amerika'da da görüyoruz. İşte pompa fiyatları Amerika'da son yılların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Bakıldığında tabii tüm ülkelerde bunun etkilerini görmeye başlıyoruz ki son açıklanan enflasyon rakamlarında da Amerika'da da olsun diğer ülkelerde de görüyoruz. Yurt içinde de bunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarında yükselişler görülüyor. Bu da petroldeki yükseliş kaynaklı. Tabii şimdi mevcutta zaten bu sene başında başlayan dünyadaki ticaret savaşlarıyla beraber zaten bir enflasyonla ilgili tedirginin olduğu noktada ki Amerika tam da aslında bu enflasyon tedirginin üzerine atamamıştı bu ticaret savaşları sebeple. Hemen üzerine tabii bu enerji fiyatları kaynaklı enflasyon tedirginliğiyle beraber burada ciddi anlamda piyasa buna odaklanmış durumda. Tabii şimdi petrolle başlayan bu fiyatların yükselmesi hali hazırda tabii ülkelerin daha uzun süre faizlerde bir merkez bankalarının faiz indirimleri için elini zorlaştırdı. Şimdi burada tabii petrol dedik, enflasyon dedik. Şimdi bununla bağlantı diğer etki de faizler tabii hali hazırda. Şimdi yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetiklediği noktada bu enflasyon tedirginliğinin haliyle faiz tarafıyla dengelemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi Amerika tarafında bu yıl başlandığında işte faiz indirimleri konuşuluyordu. Yeni Fed başkanının göreve gelmesiyle beraber daha fazla faiz indirimi olur mu dediğimiz noktada şu anda gelinen resimde bir faiz indirimini bırakın bir faiz arttırımı olur muyu konuşuyoruz. Tüm aslında piyasalarda bu etkiyi görüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. Onlarda da işte faiz indirimi olur mu, ne zaman olur konuşmaları varken işler tamamen tersine dönmüş durumda. Şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Belki ilk böyle majör merkez bankalar arasındaki ilk böyle faiz artışı, bu tetiği çekecek ilk Avrupa Merkez Bankası olacak gibi gözüküyor. Haziran'da ciddi anlamda bir faiz arttırımı konuşuluyor. Şimdi tabii böyle devam ederse Amerika'da da bir faiz arttırımı ihtimali gündeme gelmiş durumda. Şimdi yurt içi tarafa da baktığımızda biz kendimizde de bunu görüyoruz. Dezenflasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyordu. Faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi beklenirken haliyle bu enerji fiyatları ki enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz. Enerji ithal ediyoruz. Bundan dolayı da haliyle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi yurt içi tarafta da işte en son açıklanan enflasyon rakamlarında da bunu gördük. Yurt içi tarafta fiyat seviyelerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Bununla beraber tabii Merkez Bankası da faiz indiremedi. Sabit bıraktı. Önümüzdeki toplantıda bir indirim beklenmiyor. Faiz sabit bırakılması bekleniyor. Hatta eğer bu enerji fiyatları böyle yüksek seviyelerini korur fiyat seviyeleri daha da yükselirse belki Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki aylarda bir faiz arttırımı gelir mi gelmez mi diye tartışmalar da sürüyor. O yüzden bu etkilerde faizi öne koyuyoruz ve bundan dolayı da merkez bankaları uzun bir süre sıkı para politikasında daha yüksek faizlerle devam etmek zorunda kalacaklar gibi bu savaşın etkisiyle beraber. Şimdi tabii bundan dolayı da bunun etkisini tahvil piyasasında çok net görüyoruz. Şimdi finansal piyasa etkisine baktığımızda ciddi anlamda tahvil piyasalarında bu yüksek faizlerin, yani merkez bankalarının uzun bir süre daha sıkı para politikasını devam ettirip faiz indiremeyip hatta faiz arttırma ihtimalleri tahvil piyasalarına yansımış durumda. Global olarak tüm dünyada tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. İşte Japonya'nın 30 yıllıkları 1997 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Amerika'daki tahvil faizleri aynı şekilde 30 yıllık tahvil faizi son dönemlerin 2007'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Keza İngiltere'de de biz bunu görüyoruz. Yani İngiltere, Avrupa, Japonya, Asya, bu tarafı yurt içinde de faizlerde, tahvil faizlerinde artış var. Yani tüm dünyada bu tedirginlikle beraber tahvil faizlerinde ciddi artışlar görüyoruz. Yani tahvillerin fiyatlarında da düşüş görüyoruz bu şekilde. Tabii bunun sebebi, birinci sebebi dediğimiz gibi enflasyon tedirginliği. Bundan dolayı da faizlerin bir süre daha yüksek gideceğinden dolayı bunun tahvil faizlerine yansıması. Bir yandan da tabii borçluluk yükü de artıyor ülkelerdeki. Bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek, daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının, bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de, yani borç yükünün artmasından dolayı, daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareketi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bir daha baştan özetlersek, işte en büyük savaşın etkileri enerji fiyatlarının yükselmesi ve bundan dolayı enflasyon tedirginliği. Enflasyonla beraber bunu dengelemek için merkez bankalarının uzun bir süre sıkı para politikasıyla daha yüksek faizle devam edecek olması. İşte bu yüksek faizlerle devam edecek olması tahvil piyasalarına bu şekilde etki etmiş durumda. Bu risk iştahının düşmesi, bu tedirginlik tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda ki özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde iki yükselişi daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Haliyle enflasyon beklentileri verim eğrilerinin uzun tarafını daha olumsuz etkiliyor. Faizler, uzun vadeli faizlerde daha da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii majör etkilerini bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii finansal piyasalardaki etkilerine bir yandan baktığımızda haliyle artan tahvil faizleri bir yandan da güçlenen dolarla birleşmiş durumda. Tabii dolar niye güçleniyor dersek, işte savaşın diğer bir etkilerinden birisi de dolara gelen güvenli liman talebi. Bu savaşla beraber jeopolitik risklerin artması, risk iştahının düşmesi dolara bir güvenli liman talebi getirmiş durumda. Gelen bu güvenli liman talebiyle beraber dolarda değerlenme görüyoruz. Şimdi diğer bir etkiye baktığımızda da işte bu güçlenen, değerlenen dolar yüksek faizlerle birleştiği noktada da emtia fiyatlarını baskılamış durumda. Bu emtialar biliyorsunuz faiz içermeyen enstrümanlar. Faizi sevmiyorlar. Alternatif yatırım maliyetlerini arttırıyor. Bu yüksek faiz ortamı, güçlenen dolar dediğimiz noktada da tabii bu emtialar da satış gördük. Emtia fiyatlarında aşağı yönlü ciddi baskı olduğunu gördük. Bu sebeplerden dolayı işte altında da, gümüşte de belirgin satışlar görüyoruz. Savaş öncesiyle kıyasladığımızda o tepe seviyelerinden ciddi anlamda altında, gümüşte geri çekilmiş durumda bu yükselen faizler ve güçlenen doların etkisiyle birlikte. Şimdi genel aslında majör etkiler dediğimizde aslında en başa koyacağımız etkileri aslında savaşın burada görüyoruz. Tabii bu ortamda hangi finansal piyasa biraz daha güçlü durdu dersek, aslında global borsalar savaş ortamına rağmen güçlü durdular. Bu tarafta özellikle Amerika tarafındaki teknoloji endekslerinde ciddi yükseliş oldu. Bunun da sebebi aslında biraz bu bahsettiğim tahvillerdeki satıştan dolayı ve bu faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağı beklentisi biraz yatırımcıları tahvil piyasasından biraz hisse piyasasına doğru geçmesine sebep oldu. Bunda tabii biraz bu güçlü yapay zeka talebi, özellikle yarı iletkenlerde çip sektöründeki bu yüksek talep, bir açıklanan bilançolarda karlılıkların yüksek çıkmasıyla beraber hani o tarafta da bir potansiyel zaten devam ediyor. O yüzden bu hisseler olan taleple beraber hisse tarafı biraz daha öne çıkmış durumda. Dediğim gibi tahvil piyasasından biraz daha hisse piyasasına geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da borsalar nispeten daha güçlü durmuş durumda. Endeksler Amerikan özellikle Wall Street endeksleri tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar bu ortamda. Şimdi tabii genel olarak özetlersek etkiler bunlar. Bir yandan da tabii etki derken aslında yine petrolle alakalı stoklarda ciddi azalış görülüyor. Haliyle Hürmüz Boğazı kapalı. Burada petrolü depolamak, burada işte bu sevkiyatı yapmak, bu akışı bir şekilde sürdürebilme zinciri kesilmiş durumda Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı. Bundan sebeple de dünyada ciddi anlamda petrol stokları, yani depolardaki stoklardan bahsediyorum, azalıyor. İşte jet yakıtında ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı konuşuluyor. Jet yakıtında ciddi bir azalış var. Şimdi özellikle yaz aylarıyla beraber, tatil sezonuyla beraber burada tabii talep de artacak. Burada ciddi anlamda jet yakıtında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyor. Tabii burada eğer jet yakıtında bir arz sıkıntısı olursa haliyle bu tabii jet yakıtının fiyatına yansıyacaktır. Bunun yansıması da tabii hava yollarının maliyetini arttıracaktır. Haliyle bu da tabii hava yolları da bunu bilet fiyatlarına yansıtacaktır. İşte bu da aslında bir yandan mesela enflasyon dediğimiz noktada bu da enflasyon üzerinde bir tabii baskıyı, bir yukarı yönlü etki yaratacak. Bir yandan da tabii bu havayolu şirketlerinin artan maliyetleri bilet fiyatlarını yansıtması da hane halkına etki edecektir gibi, burada da bir örnek vereyim buradan da hani etkilerini konuştuğumuz noktada. O yüzden hani burada bu bahsettiğim etkiler aslında savaşın başlangıcından bugüne baktığımızda en öne çıkan etkiler diyebiliriz. Tabii burada önemli olan konu ne zaman bu işte bir barış anlaşması olacak ve en önemlisi bu Hürmüz Boğazı açılacak ve akış yeni başlayacak ki petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de azalan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yeniden yavaş yavaş gerilemesi bu bahsettiğim olumsuz etkileri yavaş yavaş tersine çevirecektir. Ama tabii ne zaman bu olur bunu takip ediyor tüm dünya. Ne zaman bir anlaşma olacak, işler normale dönecek ya da daha da kötüleşecek mi? Tabii bunu bilmiyoruz. Hep beraber takip ediyoruz. Ama belli raporlarla baktığımızda da işte kurumların yayınladığı işler normalize olsa bile, bir barış anlaşması gelip normalize olsa bile petrol fiyatları tabii savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak. Yavaş yavaş geri çekilmesi bekleniyor. Öte yandan da tabii bu süreçte verilen ekonomilere tahribat bir günde düzelmiyor. Etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yani bu normalize olması, işlerin daha iyiye gitmesi belli bir zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir toparlanma sürecine girilmesi bile olumlu olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. Genel olarak bu bölümde biraz hani savaşın etkilerini nedir en çok, yani tabii daha detaya girdiğimizde daha da farklı etkiler konuşulur ama program süresince yettiği kadarıyla esas en majör dediğimiz öne çıkan etkileri konuştuk. Böylece bunları bilmek de tabii piyasanın mevcuttaki dinamiği ve sonrasındaki seyri açısından önemli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun. Odea Radyo.

0: Odeon Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz petrol fiyatları şu sıralar. Dolayısıyla bu yayında zaten şu zamana kadar birçok yayında petrol fiyatları ile ilgili beklentileri, etkilerini çok konuştuk. Ama en son nerede kaldık ve beklentilerde bir değişim var mı? Onu özetlemek istedim. Çünkü hepimiz fark ediyoruz aslında. Yani son dönemde bir yere giderken, market alışverişi yaparken ya da uçak bileti bakarken fiyatların arkasında bir şey var, bir kahraman var, o da petrol. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir gerilim ki bizim için dünyanın bir ucu da değil, çok yakınımızda. Bazen burada ödediğimiz işte ulaşım ücretine, bazen market rafındaki ürene kadar uzanabiliyor. Bunu bugün tekrar masaya yatıracağız ve dediğim gibi nereden nereye geldik, neden petrol fiyatları hala düşmedi, uzun süredir yüksek kalıyor ve bu durum neden sadece enerji sektörünü değil, küresel ekonomide birçok alanı çok ciddi anlamda etkiliyor. Gelin birlikte bakalım. Şimdi son dönemde küresel ekonominin merkezine dediğim gibi enerji piyasaları yerleşmiş durumda ve petrol bu minvalde ana konumuz. Çünkü savaşın başlamasının üzerinden uzun zaman geçti aslında ve fiyatlar halen yüksek. Ve dolayısıyla şu soru biraz daha düşmedi, uzun süredir yüksek kalıyor ve bu durum neden sadece enerji sektörünü değil, küresel ekonomide birçok alanı çok ciddi anlamda etkiliyor. Gelin birlikte bakalım. Şimdi son dönemde küresel ekonominin merkezine dediğim gibi enerji piyasaları yerleşmiş durumda ve petrol bu minvalde ana konumuz. Çünkü savaşın başlamasının üzerinden uzun zaman geçti aslında

normal mi? Dolayısıyla aslında insanlar, beklentiler ya da diyeyim, acaba yeni normalde biraz daha yüksek petrol fiyatlarıyla mı önümüzü görmeye çalışmalıyız noktasına geldi. Çünkü bugün petrol sadece bir enerji ürünü değil. Yani enflasyondan, faizlere, büyümeden, hisse senedi piyasalarına, her şeyi etkileyen küresel bir sinyal haline geldi. Ve bu noktada çokça konuştuğumuz üzere Hürmüz Boğazı küresel enerji sistemi açısından kritik bir nokta. Tekrar hatırlatacağım. Yani dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/5'i bu dar geçitten geçiyor. Dolayısıyla burada yaşanan aksama yalnızca aslında petrol fiyatını değil, küresel olarak lojistik zincirini, tedarik zincirini de etkiliyor. Bugün biraz bunlardan da bahsedeceğim. Ve günün sonunda da etkisi çok yayılır hale geliyor. Şimdi son haftalarda gelen raporları şöyle bir gözden geçirip size özetlemem gerekirse şunu söylerim herhalde. Bir kere küresel tedarik zincirindeki baskılar yeniden önemli oranda yükselişe geçmiş durumda. Öyle karşılaştırmalar var ki biz yakın dönemde bunu ne zaman duyduk? Küresel tedarik zincirindeki baskıları Covid zamanında. Covid zamanıyla karşılaştırılan bir sürü grafik görüyoruz. Örneğin New York Fed'in küresel tedarik zinciri baskı endeksi Nisan ayında Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yani artık şu demek bu, malların taşınması daha pahalı, daha yavaş ve daha karmaşık hale geliyor. Ticaret pahalı, yavaş ve karmaşık hale geliyor. Bakın artık büyük lojistik şirketleri bile alternatif yollar aramaya başladılar. Birçok şirket yüklerini kamyonlarla Suudi Arabistan, Irak, Ürdün ve Türkiye üzerinden taşımaya yöneliyor. Çünkü deniz yolu tarafında ciddi bir sıkışma var. Bazı teslimatların 40 ila 60 gün geciktiği belirtiliyor. Biraz önce size bahsettiğim malların, ticaretin daha yavaş olması bu teslimatların süresinin gecikmesiyle de çok alakalı. Yani mesele sadece petrolün fiyatı değil, petrolün dünyaya ulaştırılabilmesi de artık daha maliyetli hale geliyor. Burada kritik noktalardan biri şu. Petrol piyasasında yalnızca arz azalıyor hikayesi yok. Aynı zamanda stoklar da hızla eriyor. İşte son birkaç hafta birçok uluslararası yatırım bankasının, yatırım kuruluşlarının, birçok örneğin uluslararası enerji kuruluşunun, ajansının birçok konuda aslında stokların altını çizdiğini görüyoruz. Mesela en son JP Morgan'ın analizlerine göre küresel petrol stokları rekor hızda düşüyor. Hatta bazı tahminlerde OECD ülkelerindeki stokların operasyonel stres seviyelerine yaklaşabileceği ifade ediliyor. Şimdi bunu çok basit anlatalım. Dünyadaki petrol stoklarını aslında böyle büyük bir su deposu gibi düşünebiliriz. Normalde o depoda belirli bir tampondur. Yani bir yerde üretim aksarsa sistem hemen kriz yaşamaz. Ama şu an o tampon küçülüyor ve tampon küçüldükçe piyasa daha hassas hale geliyor. Küçük bir jeopolitik gelişme bile fiyatlarda çok sert hareketler yaratabiliyor. Yani mevcut konjonktürde zaten petrol fiyatları üzerinde çok büyük bir baskı varken ve konumuz ABD-İran-İsrail savaşı iken bambaşka bir petrol arzı üzerinde oluşabilecek bir konu bile şu anda fiyatlarda olması gerekenden çok daha sert hareketler yaratabilir hale geliyor. Zaten dediğim gibi son dönemde büyük yatırım bankalarının tahminlerini yukarıya çekmeye başlaması da biraz bunu gösteriyor. Örneğin Goldman Sachs bu Hürmüz kaynaklı risklerin uzaması nedeniyle Brent petrol tahminini yukarı revize etti ve dedi ki ben daha önceden 4. çeyrek için ortalama 80 dolarlık bir beklentiyle çalışıyordum. Onu 90 dolara çekiyorum dedi. Dolayısıyla yılın geneline bakıldığında bir ortalama beklentinin de yukarılara çekildiğini görüyoruz. Ya da Citigroup dedi ki Boğaz'daki aksama bir ay daha sürerse ki bu raporu çıkardığının üzerinden birkaç hafta geçti. Dolayısıyla o seviyeye geldik bile 110 dolar seviyesini Brent petrolde görebiliriz dedi. Ve dikkat edin, burada artık yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleri değil, uzun süre yüksek enerji fiyatı senaryosu konuşulmaya başlandı. Çünkü savaş uzadıkça piyasalar şunu görüyor. Yani bu sadece birkaç haftalık bir arz şoku değil belli ki. Daha kalıcı bir jeopolitik maliyet dönemiyle karşı karşıyayız. Ve Uluslararası Enerji Ajansı ve birçok kurumun dikkat çektiği temel risk de bu aslında. Çünkü enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa bunun etkisi zincirleme şekilde ekonominin tamamına yayılıyor. Nasıl yayılıyor? Örneğin ilk etapta ulaştırma maliyetleri artıyor. Ardından üretim maliyetleri yükseliyor. Sonra gıda fiyatlarına yansıyor. Çünkü gübre üretiminden tarım taşımacılığına kadar birçok alan enerjiye bağlı. Mesela bu yayılmasının ana göstergelerinden biri FAO'nun, Dünya Gıda Örgütü'nün son değerlendirmeleri.

0: Küresel gıda fiyatları son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Ve söz konusu kuruluşun baş ekonomisti çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Çünkü diyor ki şimdilik sistem dayanıklı çünkü şirketler daha önce ürettiklerini satıyorlar ama enerji maliyetleri zamanla tüketiciye yansıyacak diyor. Yani bugün market raflarında etkisini tam görmüyor olabiliriz ama enerji maliyetleri bir süre sonra gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle merkez bankaları da çok zor bir denklemle karşı karşıya. Çünkü bir tarafta savaş kaynaklı enerji enflasyonu var ama diğer tarafta da büyümede yavaşlama riski bulunuyor. Örneğin Avrupa Merkez Bankası yetkilileri son dönemde özellikle ikinci tur etkileri izlediklerini söylüyor. Yani enerji fiyatı yükseliyor, ardından ücretler yükseliyor, sonra hizmet fiyatları yükseliyor ve enflasyon ekonomiye kalıcı şekilde yayılıyor mu diye bakıyorlar. Burada kalıcılığı şöyle anlatmam gerekiyor. Örneğin ilk tur etkilerini nasıl anlarız? İşte enerji fiyatlarının artışı, akaryakıt fiyatları artışı özellikle ilk kapı. İkinci tur etkileri dediği Avrupa Merkez Bankası'nın biraz önce de söylediğim gibi bu sefer ücretler de yükseliyor, hizmet fiyatları da yükseliyor ve bu ciddi şekilde ekonomiye daha kalıcı şekilde yayılıyor ve en çok da beklentileri etkiliyor maalesef. ABD tarafında da benzer bir tablo var çünkü yüksek benzin fiyatları tüketici güvenini aşağı çekiyor. Örneğin Michigan Üniversitesi verilerine göre tüketici hissiyatı yeniden tarihi düşük seviyelere gelmiş durumda yani tüketici güveni. Çünkü insanlar enerji fiyatını günlük hayatında çok net hissediyor. Aslında petrol fiyatı sadece benzin pompasını da etkilemiyor. Tahvil faizlerinden borsalara kadar her şeyi etkiliyor. Bir sonraki radyo yayınımızda örneğin son dönemde çok hızlı yükseliş gösteren ve bütün dünyayı etkisi altına alan tahvil faizlerindeki yükselişi örneğin irdeleyeceğiz. Bakın son dönemde bu irdeleme öncesinde küçük bir fragman verme yapalım. Küresel tahvil faizlerinde dediğim gibi çok ciddi yükselişler yaşıyoruz. Özellikle ABD 30 yıllık tahvil faizleri yeniden hızlıca yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bunun nedeni nedir? Yüksek enerji fiyatı daha kalıcı enflasyon yaratabilir. Türkiye açısından baktığımızda da çok önemli tabii petrol fiyatı, çok kritik. Defalarca burada sizlerle konuştuk. Enerji ithalatçısı bir ülkeyiz ve petrol yükseldikçe ilk kapı cari açık üzerinde oluşuyor ve enflasyonda da maliyet baskıları artıyor. Keza Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı çeyrek dönemli enflasyon raporunda da petrol varsayımını çok sert bir şekilde yukarı çektiğini gördük. 2026 için ortalama petrol fiyatı varsayımı 60.9 dolardan 89.4'e yükseltildi. Bu çok gerçekten çok ciddi bir revizyon aslında ki yine bundan sonraki yayınlarda bu enflasyon raporu çıktılarına da çok daha detaylı bir şekilde gelecek dönem beklentileri odaklı değinmek isteriz. Merkez Bankası ayrıca bu raporda enerji ve gıda fiyatlarını en önemli dışsal enflasyon riskleri arasında göstermeye de devam ediyor. Ve bir taraftan da diyor ki para politikası içeride talebi soğutabilir ama dışarıdan gelen enerji çoklarını tamamen kontrol etmek çok kolay değil. Biraz önce bahsettiğim tahvil konusunda Türkiye'de de benzer ilişkiler olduğunu görüyoruz. Son dönemde mesela petrol fiyatları ile tahvil faizleri arasında korelasyon arttı. Birçok finansal enstrümanla beraber aslında arttı. Petrol fiyatları çok kritik oranda şu anda. Ona yükselişine ya da düşüşüne, değişimine verilen reaksiyon ve bunun gücü son dönemde çok arttı. Bu korelasyon birçok finansal enstrümanda arttı. Türkiye'de de Brent petrol ile 10 yıllık tahvil faizi arasında ilişki biraz daha belirginleşmiş durumda. Yani petrol yükseldiğinde piyasa daha yüksek enflasyon ve dolayısıyla daha yüksek faizi fiyatlıyor. Ve bu durum sadece tahvil piyasasını değil, yüksek faizlerle borsaları, hisse senedi piyasalarını da etkiliyor. Çünkü faiz yükseldiğinde şirketlerin finansman maliyeti artıyor ve yatırımcılar da daha güvenli ve faiz getirili varlıklara yönelmeye başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enerji fiyatları sadece enerji piyasasının konusu olmayacak. Artık elimizde bir enflasyon derdi var bütün dünya için. Artık elimizde para politikası otoritelerinin nasıl davranacaklarını, nasıl ilerleyeceklerini anlamaya çalıştığımız bir dönem var. Artık elimizde büyümenin ve hatta büyümenin ne yönde gideceğinin de ana belirleyicilerinden biri olacağı bir dönemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla artık sadece petrol fiyatlarını konuşmaktan çıkıp artık bu kalıcı etkileri neye yöne doğru gittiğini konuşmak üzere devam ediyoruz. Bundan sonra ne olabilir? Tabii en kritik değişkenlerden biri, bir kere Hürmüz Boğazı'nı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü geçişlerde kalıcı bir normalleşme sağlanırsa petrol fiyatlarında geri çekilme görünmemiz mümkün. Ama mevcut tablo bize şunu söylüyor, işte o yüzden kalıcılıktan bahsediyoruz ya, artık gelinen noktada Hürmüz Boğazı geçişlere kalıcı olarak, geçişlerde kalıcı olarak normalleşme sağlansa bile artık küresel enerji sistemi daha kırılgan. Neden? Çünkü stoklar düşük, lojistik maliyetleri yüksek, jeopolitik riskler devam ediyor ve küresel ekonomi halen enerjiye çok bağlı. Bu yüzden piyasalar artık kısa süreli şoklardan çok uzun süreli yüksek maliyet dönemini fiyatlamaya başlamış durumda. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarını yalnızca enerji piyasasının değil, dünya ekonomisinin yönünü belirleyen en önemli göstergelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Biz de yakından takip edip sizlerle paylaşacağız. Herkese teşekkürler.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi neyse odur. Şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok

beraber edelim. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu: bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor, ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere. Odea Radyo.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: sunu müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
3: Well, I can dig that.
2: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: You're delicious.
1: Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var TheMagger.com'da, yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz, içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Merry Christmas, ladies.
2: Merry Christmas, Mr. Bublé.
1: Are you ready to sing a little jingle bells?
2: Yeah.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu,

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

star.

0: she thinks that she might, in the smallest ways, be able to make his life just a little bit better. And so she wakes up every day just to do that. And some days she thinks it's for him. Other days she worries that it's for herself. It was really just a way to survive what I've done.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby.

what you want, I want for you. And we can work together.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı odaya oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmek de her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.
0: Odeya Radyo.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

süper kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Och det är radio.